Yaqandwe inqalila nqamcasi naseyinethi sinqanqalo mathi mana thikamthedi dilamithi camtisi sithwesa updates camcwa sithi camtisi nqanqanqa kule diskene sa.